0: sözü kızıl dedi, ozdan hem sözü kızıl dedi.
1: Hani benim hatunum.
0: Menge üylenip boy bol deyiz. Menge üylengenizde hiç narsiyiz yok idi.
1: Ha, upayette özüm hem şunaka yedim de, yaş bol yedim. Olmadım kime geldi daha hali. Sekin sekin, tan alayım, tan alayım. Menge üylengeniz için bu oldu, tan alayım. Bizi okuyanımız, işleyenimiz, mihnet kıyanımız denmezken yerkeyler. Hattın denekken. Buna kalırken bilgen de tuğulu bak üylenip koyardım. Menge üylenip milyarder bulduz. Topa doğru. Senge üylenmekem de milyarder bulardım.
0: Kanuni anası mı? Naşı ballardı kanuni anası mı?
1: Biz ne kanuni dedesiniz mi?
0: Dokumental anası mı?
1: Bana keçiresi de yolu. Kayısı balanı pasportu da ona hakkı da malum.

0: istorija Donald'e reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa.
1: CA Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ichki qulog'iga quloqchin, burunchin, og'izchin, kiyimlar, anaqa lapa, keyin qo'liga balonchi, yana nima keyin urdeylik, o'tda balonchida yana bolam cho'kib ketmasin deb bazenni ana urdeydi, o'zingiz yetalab yurasizmi, nima qilib? Bizni yoshligimiz eslanglar, dada cho'milgan olib boring, siz katta loyqa suv, ko'lmi zo'r, suyilonlar yuradi mana qilib. Uni tagini hech kim bilmaydi, cho'milmoqchimi deb o'g'lim? Shuni shu yerda Olle! Bu süzüştü biladı mı? Bil. Hiç kimdi ki dede şunu atıp koyup nasıl çekip anonu mu buldu? Traktör ki. Ya da hayat bile alışardı. Biz uşende çömülgeni varıp yağırıp hep kayıt gelerdi. Biraz zombi yok şiş. Kurunuşka fin pin ammama kendi. Hiç de sebebi kendi. Kelip popkanı alıp mektepke getilerdi. Ki oldingi dedeler diyene bir de zor karakteri var. Ben sevmem. Dedeyiz bilen bir işkisiz bilersin. Hiç neyse top bilmeyi. Pul da ber deydi. Pul qatdaydi. Tortmada deydi. Xo'p. Yo tortmada yo'q dedi. Hozir men borib qarayman. Agar topadigan bo'lsam, dada yo'q. Siz uni deydi kel. Shu ocha bir 20 ta pul turgan bo'ladi, bilasiz. Ki hozirgi bolalar qandaydir shantajchiga o'xshaydi. Ana meni qizlarim shunaqada. Mana yo'lda turgan bo'lsa, unda sal tepki, voy uzr qizim. Siz meni yoqtirmaysiz. Meni boshqalarga berib yubormoq. Yig'i sig'i biz yoshligimizni eslanglar, oldingi dadalar bunaqa bo'lmagan, uzr so'ramagan bo'lasizda. Tomdan tushib ketib, bo'yin qayrilib, endi yig'laymansiz dada, yut ichinga. Yut turasiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Undan qayerda ishlaysiz deb so'rashsa, organda ishlayman deb javob berardi. Ginekolog edi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Undan qayerda ishlaysiz deb so'rashsa, organda ishlayman deb javob berardi. Ginekolog edi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Yo tortmadı yok dedi. Ağzı ben bağırıp karayım ha. Eğer top edigen bulsam. Dede yok siz. Onu onu dedi ki. Oca bir 20 de pul durgen buladı bilası. Ki hazır ki ballar kandidir şantajçı gokş etti. Hani bana kızların içine kadar. Bana yolda durgen bulsa. Ne salte ki. Oy huzur kızım. Siz beni yoktırmıyorsunuz. Beni başkalarına bir olmalı. Biyığı sıkı. Biz yaşlıgımızı isleyler. Aldın ki dediler bu dakika bulmayken. Üzür soramayken bu lastan. Tomdan çıkıp gidip boyun kayırılıp. En diye gülemez siz dede. Yüt için gel. Yüt durasız.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Undan qayerda ishlaysiz deb so'rashsa, organda ishlayman deb javob berardi. Ginekolog edi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.